0: İyi geceler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, bölgedeki diplomatik dengeleri kökten değiştiren stratejik bir hamledir. Bu karar, Şam yönetimiyle resmi ilişkilerin normalleşmesi ve bölgesel istikrarın yeniden inşası için kritik bir kapı aralamaktadır. Aynı zamanda Heyet Tahrir Eş-Şam gibi yapıların listeden çıkarılması, ABD'nin bölgedeki güç dengelerini yeniden tanımladığını ve yerel aktörlerle yeni işbirlikleri kurma niyetini açıkça göstermektedir. Bu değişimler, Suriye'deki insani yardımların akışını kolaylaştırırken, uluslararası hukukun ve güvenliğin bölgesel bazda yeniden yapılandırılmasına hizmet edecektir. Bu karar, sadece diplomatik birer adım değil, aynı zamanda bölgedeki çatışma ekonomisini kırmaya yönelik somut bir niyet beyanıdır. Listenin güncellenmesi, uluslararası toplumun Suriye'deki iç savaşın yaralarını sarmak için çok taraflı diyalog zeminini genişlettiğini kanıtlıyor. Bu stratejik dönüşüm, insani yardım koridorlarının güvenliğini artırırken, bölge ülkelerinin çatışma yerine diplomatik çözümleri merkeze almalarına olanak sağlayacak. Bu diplomatik dönüşüm, Suriye'nin uluslararası sisteme entegrasyonu için hukuki engellerin kaldırılması anlamına gelirken, aynı zamanda bölgedeki çok kutuplu güç dengelerinin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Terörle mücadele odaklı tek taraflı yaptırımlardan, kolektif güvenlik ve ekonomik istikrar odaklı bir yaklaşıma geçiş, Suriye'nin müttefikleri üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Bu hamle, sadece yerel aktörlerin konumunu güçlendirmekle kalmayıp, sınır ötesi güvenliğin kalıcı çözümlerle tesis edilmesi için kritik bir diplomasi penceresi açmaktadır. Bu stratejik hamle, Suriye üzerindeki izolasyonu kırarken, bölgedeki güvenlik mimarisini tamamen yeni bir düzleme taşıyacaktır. Bu stratejik hamle, uluslararası hukukun ve diplomasi trafiğinin bu yöndeki genişlemesi, insani krizlerin çözümü için daha esnek bir zemin oluşturmaktadır ordu. Bu dönüşümün yerel aktörler üzerindeki etkileri ve bölgesel dengelerdeki yansımaları uzun süre takip edilecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: Bir eşam gibi yapıların listeden çıkarılması, Abdi'nin bölgedeki güç dengelerini yeniden tanımladığını ve yerel aktörlerle yeni işbirlikleri kurma niyetini açıkça göstermektedir. Bu değişimler, Suriye'deki insani yardımların akışını kolaylaştırırken, uluslararası hukukun ve güvenliğin bölgesel bazda yeniden yapılandırılmasına hizmet edecektir. Bu karar, sadece diplomatik birer adım değil, aynı zamanda bölgedeki çatışma ekonomisini kırmaya yönelik somut bir niyet beyanıdır. Listenin güncellenmesi, uluslararası toplumun Suriye'deki iç savaşın yaralarını sarmak için çok taraflı diyalog zeminini genişlettiğini kanıtlıyor. Bu stratejik dönüşüm, insani yardım koridorlarının güvenliğini artırırken, bölge ülkelerinin çatışma yerine diplomatik çözümleri merkeze almalarına olanak sağlayacak. Bu diplomatik dönüşüm, Suriye'nin uluslararası sisteme entegrasyonu için hukuki engellerin kaldırılması anlamına gelirken, aynı zamanda bölgedeki çok kutuplu güç dengelerinin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Terörle mücadele odaklı tek taraflı yaptırımlardan, kolektif güvenlik ve ekonomik istikrar odaklı bir yaklaşıma geçiş, Suriye'nin müttefikleri üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Bu hamle, sadece yerel aktörlerin konumunu güçlendirmekle kalmayıp, sınır ötesi güvenliğin kalıcı çözümlerle tesis edilmesi için kritik bir diplomasi penceresi açmaktadır. Bu stratejik hamle, Suriye üzerindeki izolasyonu kırarken, bölgedeki güvenlik mimarisini tamamen yeni bir düzleme taşıyacaktır. Bu stratejik hamle, uluslararası hukukun ve diplomasi trafiğinin bu yöndeki genişlemesi, insani krizlerin çözümü için daha esnek bir zemin oluşturmaktadır ordu. Bu dönüşümün yerel aktörler üzerindeki etkileri ve bölgesel dengelerdeki yansımaları uzun süre takip edilecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğun bir trafik hareketliliği yaşanırken, Hekimsuyu Caddesi ve Habibler Hastal yolu arasındaki yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar beklenmektedir. Ulumcu Çoban Çeşme Edirne Kapı hattı ile Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki çalışmalar sürücüleri alternatif güzergahlara gönderirken, Gazhane Caddesi ile Talat Paşa arasındaki belirsiz durum trafik akışını yavaşlatmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk nedeniyle güvenli bir sürüş için ana arterlerden kaçınmak ve işaretlenmiş ikincil yolları tercih etmek kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bu tıkanıklıklar sadece sürücülerin zaman kaybına değil, acil durum araçlarının geçiş güzergahlarının kısıtlanması nedeniyle kamu güvenliğine de doğrudan risk teşkil etmektedir. Özellikle ana arterlerdeki yoğunluk, çevredeki ikincil yolların kapasitesini aşındırarak lojistik akışı ve toplu taşıma düzenini sekteye uğratmaktadır. Bu tür planlı çalışmalar sırasında belediyelerin geçici trafik yönetimi ekiplerinin görünürlüğünü artırması, kaza risklerini azaltmak adına hayati bir önem taşımaktadır. Bu tür planlı çalışmadadır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu aksaklıklar, kentsel yaşamın akışını ve kamu güvenliğini doğrudan etkileyen kritik birer engeldir. Trafiğin yönetimi ve acil durum güzergahlarının korunması, şehir planlamasında öncelikli bir sorumluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğun bir trafik hareketliliği yaşanırken, Hekimsuyu Caddesi ve Habibler Hastal Yolu arasındaki yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar beklenmektedir. Urumcik Çoban Çeşme Edirne Kapı hattı ile Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki çalışmalar sürücüleri alternatif güzergahlara yönderirken, Gazhane Caddesi ile Talat Paşa arasındaki belirsiz durum trafik akışını yavaşlatmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk nedeniyle güvenli bir sürüş için ana arterlerden kaçınmak ve işaretlenmiş ikincil yolları tercih etmek kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bu tıkanıklıklar sadece sürücülerin zaman kaybına değil, acil durum araçlarının geçiş güzergahlarının kısıtlanması nedeniyle kamu güvenliğine de doğrudan risk teşkil etmektedir. Özellikle ana arterlerdeki yoğunluk, çevredeki ikincil yolların kapasitesini aşındırarak lojistik akışı ve toplu taşıma düzenini sekteye uğratmaktadır. Bu tür planlı çalışmalar sırasında belediyelerin geçici trafik yönetimi ekiplerinin görünürlüğünü artırması, kaza risklerini azaltmak adına hayati bir önem taşımaktadır. Bu tür planlı çalışmadadır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu aksaklıklar, kentsel yaşamın akışını ve kamu güvenliğini doğrudan etkileyen kritik birer engeldir. Trafiğin yönetimi ve acil durum güzergahlarının korunması şehir planlamasında öncelikli bir sorumluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu sizin için paylaşıyorum. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta nem oranı %96 olarak çok yoğun hissediliyor. Ankara'da açık bir gökyüzü altında 21 derece sıcaklık hakimken, İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 28 derece sıcaklık bizi bekliyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir serinlik için yanınıza ince bir şal alabilirsiniz. Bugün gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renkleri ve sıcaklıkları paylaşırken keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz melodilerin yankılanma vakti. Şimdilik hoşça kalın güya.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu sizin için paylaşıyorum. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta nem oranı %96 olarak çok yoğun hissediliyor. Ankara'da açık bir gökyüzü altında 21 derece sıcaklık hakimken İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 28 derece sıcaklık bizi bekliyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir serinlik için yanınıza ince bir şal alabilirsiniz. Bugün gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renkleri ve sıcaklıkları paylaşırken keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz melodilerin yankılanma vakti. Şimdilik hoşça kalın diyor.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: iyi sabahlar. Çin'in üretim ve eğitim sektörlerinde sessizce gerçekleştirdiği robotik entegrasyonu, küresel iş gücü piyasasını kökten değiştirecek bir teknolojik dönüşümü temsil ediyor. Fabrikalarda insan emeğinin yerini alan insansı robotlar, sadece fiziksel üretimi hızlandırmakla kalmayıp üretim maliyetlerini düşürerek Çin'in küresel tedarik zincirindeki hakimiyetini pekiştiriyor. Eğitim kurumlarında kullanılan robotik sistemler ise bireyselleştirilmiş öğrenme modelleri sunarak eğitimde standartları değiştirirken bu durumun uzun vadede iş gücü piyasasında ciddi bir yapısal dönüşüme yol açacağı öngörülüyor. Bu devrim, otomasyonun sadece bir araç değil, ekonomik bağımsızlık ve üretim kapasitesini maksimize eden stratejik birer unsur olduğunu kanıtlıyor. Bu teknolojik dönüşüm sadece üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel ticaretin kurallarını yeniden yazarak gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü sarsma potansiyeli taşıyor. Otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel iş gücü odaklı ekonomik modellerin yerini sermaye ve teknoloji yoğunluklu modellere bırakması, küresel eşitsizliği derinleştirebilir. Eğitimde robotik entegrasyonu ise bilişsel becerilerin gelişiminde dijital bir uçurum yaratma riski taşırken, devletlerin bu süreçte etik ve hukuki çerçeveleri nasıl kurgulayacağı kritik önem arz ediyor. Bu teknolojik dönüşümün en kritik boyutu, sadece üretim ve eğitimde değil, veri güvenliği ve fikri mülkiyet haklarında da yeni bir hakimiyet alanına işaret etmesidir. Robotik sistemlerin topladığı büyük veriler, yapay zekayı besleyerek karar alma süreçlerini otomatize ederken, bu durum uluslararası hukuk çerçevesinde dijital egemenlik tartışmalarını tetikliyor. Otomasyonun getirdiği ekonomik hızın, insan hakları ve çalışma standartlarını koruyan yasal düzenlemelerle dengelenmesi, küresel refahın adil dağılımı için elzemdir. Bu, teknolojik dönüşümün merkezinde yer alan veri, güvenliği ve dijital egemenlik meseleleri, uluslararası hukukun geleceğini şekillendiren temel taşlar haline gelmektedir. Otomasyonun getirdiği verimlilik artışı ile bireysel hakların korunması arasındaki dengenin kurulması, küresel sistemin istikrarı için kritik bir eşiktir. Bu dengeyi sağlayacak yasal düzenlemeler, teknolojinin insanlık onuruna hizmet eden araçlar olarak kalmasını garanti altına alacak. Şimdilik bu kadardı o.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu ile İncirli Kavşağı arasındaki çalışmalar ve Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki onarımlar nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanıyor. Gazhane Caddesi ile Talat Paşa arasında tespit edilemeyen aksaklıklar ek risk oluştururken, Hekimsuyu Caddesi üzerinden Habibler Hazdal yoluna çıkan araçların alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Amberler Caddesi üzerindeki çalışmaların yarattığı daralma, sabah saatlerinde trafik akışını önemli ölçüde yavaşlatmaktadır. Bu aksaklıklar sadece bireysel araç sahiplerini değil, bölgedeki lojistik ağını ve kamu hizmeti araçlarının hareket kabiliyetini de kısıtlamaktadır. Özellikle daralan yolların yarattığı darboğazlar, acil durum araçlarının müdahale sürelerini uzatarak çevredeki güvenliği doğrudan tehdit edebiliyor. İlgili kurumların alternatif güzergahları daha görünür kılmak adına dinamik yönlendirme tabelaları ve dijital uyarı sistemleri kurması kentsel hareketliliği korumak adına kritik bir adım olacaktır. Trafik akışındaki bu darboğazların çözümü için dinamik yönlendirme sistemlerinin devreye alınması hem kentsel hareketliliği artıracak hem de acil durum müdahalelerinde kritik bir güvenlik katmanı oluşturacaktır.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta nem oranı %96 olarak oldukça yüksek. Ankara'da ise güneşli bir havada 21 derece ölçülüyor. İzmir ise 27 dereceyle bugün oldukça ılık ve güneşli bir gün sunuyordu. Bu güzel sabahın tadını çıkarmak için yanınıza sadece hafif birer şal alıp dışarı çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Müziğin ritmi eşliğinde görüşmek üzere.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir salı günü başlıyor. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, nem oranı %94 iken Ankara 8. derecenin üzerindeki sakinliğiyle bizi karşılıyor. İzmir ise 27 dereceli güneşin tadını sunuyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak içinden gelen bir huzur verebilir. Şehirler arası sıcaklık farklarını göz önüne alarak bugünün keyfini çıkarmak için dışarı çıkmak harika bir fikir olabilir. Güneşin sıcaklığını ve şehrin enerjisini içimize çekerek harika bir gün geçirmek dileğiyle şimdi sizi müziklerin eşlik ettiği o güzel yolculuğa uğurluyorum. Golluarsa sabre o guanarindon.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir salı günü başlıyor. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta nem oranı %94 iken Ankara 8. derecenin üzerindeki sakinliğiyle bizi karşılıyor. İzmir ise 27 dereceyle güneşin tadını sunuyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak içinden gelen bir huzur verebilir. Şehirler arası sıcaklık farklarını göz önüne alarak bugünün keyfini çıkarmak için dışarı çıkmak harika bir fikir olabilir. Güneşin sıcaklığını ve şehrin enerjisini içimize çekerek harika bir gün geçirmek dileğiyle şimdi sizi müziklerin eşlik ettiği o güzel yolculuğa uğurluyorum.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka el falı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Günaydın. Bugünkü gökyüzü resmini sizin için çiziyorum. İstanbul 23 derece ve %78 nemli hafif nemli başlarken, Ankara 21 derece ile serinliğini koruyor, İzmir ise 27 derece ile güneşin tadını çıkarıyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde üzerinize ince bir şal alabilir ya da bu güzel havada sahil kasabalarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken veya serin havada yollarınızı çizerken ruhunuzu dinlendirecek melodiler eşliğinde devam ediyoruz. Şimdilik görüşmek üzere.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından para piyasası fonlarına getirilen %10 stopaj uygulaması, kısa vadeli likidite akışını dizginleyerek sermayeyi daha uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hamle, yüksek enflasyon ortamında paranın sadece günlük faiz getirisinde kalmasını engellemek ve reel sektörde veya uzun vadeli tahvillerde tutunmasını sağlamak için kritik bir maliye politikası aracıdır. Vatandaşın cebine yansıyacak olan bu durum, kısa vadeli fonlarda elde edilen net kazancın vergi yükü nedeniyle azalması ancak orta vadeli yatırımlarda daha istikrarlı getiri beklentisi oluşması şeklinde somutlaşacak. Para piyasası fonlarındaki stopaj düzenlemesinin ardından şimdi üretim sektöründeki yapısal sorunlara odaklanıyoruz. Manisa'da 40 yıldır faaliyet gösteren Bagdat Zeytin firmasının iflasın eşiğine gelmesi, artan girdi maliyetleri ve yüksek enflasyonun yerel üretici üzerindeki ağır yükünü gözler önüne sermektedir. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte işletmelerin nakit akışı bozulurken, bu tür köklü firmaların kapanması bölge ekonomisinde istihdam kaybı ve tedarik zincirinde aksama demektir. Zeytin gibi stratejik bir üründe yerli üretimin zayıflaması, nihai tüketicinin sofrasındaki ürün fiyatlarının enflasyonun üzerinde artmasına ve arz güvenliğinin tehlikeye girmesine doğrudan neden olur. Yerel üreticilerin yaşadığı bu darboğaz, sadece tek bir firmanın kaybı değil, yerli sanayinin üretim gücünün ve istihdam kapasitesinin ciddi şekilde aşınmasıdır. Üretim maliyetlerinin sürdürülebilir olmaması durumunda arz güvenliği zayıflayacak ve gıda enflasyonu yapısal bir sorun haline gelecektir. Şimdi kısa bir mola veriyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Günaydın. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından para piyasası fonlarına getirilen %10 stopaj uygulaması, kısa vadeli likidite akışını dizginleyerek sermayeyi daha uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hamle, yüksek enflasyon ortamında paranın sadece günlük faiz getirisinde kalmasını engellemek ve reel sektörde veya uzun vadeli tahvillerde tutunmasını sağlamak için kritik bir maliye politikası aracıdır. Vatandaşın cebine yansıyacak olan bu durum, kısa vadeli fonlarda elde edilen net kazancın vergi yükü nedeniyle azalması ancak orta vadeli yatırımlarda daha istikrarlı getiri beklentisi oluşması şeklinde somutlaşacak. Para piyasası, fonlarındaki stopaj düzenlemesinin ardından şimdi üretim sektöründeki yapısal sorunlara odaklanıyoruz. Manisa'da 40 yıldır faaliyet gösteren Bağdat Zeytin firmasının iflasın eşiğine gelmesi, artan girdi maliyetleri ve yüksek enflasyonun yerel üretici üzerindeki ağır yükünü gözler önüne sermektedir. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte işletmelerin nakit akışı bozulurken, bu tür köklü firmaların kapanması bölge ekonomisinde istihdam kaybı ve tedarik zincirinde aksama demektir. Zeytin gibi stratejik bir üründe yerli üretimin zayıflaması, nihai tüketicinin sofrasındaki ürün fiyatlarının enflasyonun üzerinde artmasına ve arz güvenliğinin tehlikeye girmesine doğrudan neden olur. Yerel üreticilerin yaşadığı bu darboğaz, sadece tek bir firmanın kaybı değil, yerli sanayinin üretim gücünün ve istihdam kapasitesinin ciddi şekilde aşınmasıdır. Üretim maliyetlerinin sürdürülebilir olmaması durumunda arz güvenliği zayıflayacak ve gıda enflasyonu yapısal bir sorun haline gelecektir. Şimdi kısa bir mola veriyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Günaydın. Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları ve Kanada ile yaşanan %50 oranındaki gümrük vergisi misillemeleri nedeniyle ciddi bir dalgalanma sürecine girdi. Bu ticaret savaşının doğrudan sonucu olarak ithal ürün maliyetleri artacak. Bu Türkiye'deki enflasyon oranını yukarı yönlü tetikleyerek vatandaşın temel tüketim maddelerine erişimini zorlaştıracak. Özellikle döviz kuru üzerindeki baskı ve altın fiyatlarındaki oynaklık, yerel piyasalarda nakit akışını bozarak alım gücünde somut bir düşüşe neden olabilir. Küresel ticaret savaşlarının yarattığı enflasyonist baskıların ardından, iç piyasada borç yükü altında ezilen vatandaşlar için kritik bir yapılandırma süreci başlıyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve SGK primleri gibi temel ödemelerde sunulan 7 günlük süre, borçların taksitlere bölünerek nakit akışının yönetilmesine olanak tanıyor. Bu düzenleme, özellikle yüksek enflasyon ortamında borç yükü nedeniyle finansal hareketliliği kısıtlanan bireylerin trafik cezaları ve öğrenim kredisi gibi kalemlerde ödeme kolaylığı elde etmesini sağlayarak doğrudan alım gücünü korumayı hedefliyor. Borç yapılandırma düzenlemeleri, ekonomik daralma dönemlerinde bireylerin temel finansal dengelerini korumak adına kritik birer nefes borusu işlevi görüyor. Arda ve katı birer nefes borusu işlevi görüyor. Bu adımlar, makroekonomik dalgalanmaların yarattığı baskıyı mikro düzeyde hafifleterek hane halkının dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın, bugün gökyüzü her yere huzur ve güneş saçıyor. İstanbul'da 25 derece, Ankara'da 23 derece ve İzmir'de 28 derece sıcaklıkla tam bir güneş kuşağı hakim Doncu. Nem oranları değişkenlik gösterse de bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gökyüzünün bu eşsiz tablosu altında bugün ruhunuzu dinlendirecek harika bir gün bizi bekliyor. Bu güzel enerjiyle dolu anların tadını çıkarın mı? Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Günaydın. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov'un İngiltere'deki drone fabrikalarına yönelik yarı askeri saldırı ihtimali açıklaması, Batılı savunma sanayisinin doğrudan hedef alınabileceği mesajını taşımaktadır. İngiltere'nin uzun menzilli füze teknolojilerini Ukrayna'ya aktarması üzerine gelen bu uyarı, lojistik hatların ve üretim tesislerinin güvenliğini askeri bir risk altına girdiğini göstermektedir. Bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesi durumunda sivil yerleşim yerlerine yakın sanayi bölgelerinde ciddi güvenlik zafiyetleri oluşabilir ve Avrupa savunma tedarik zinciri sekteye uğrayabilir. Bu tür açıklamalar sadece askeri bir tehdit değil, aynı zamanda uluslararası hukum sınırlarını zorlayan hibrit bir savaş stratejisidir. Savunma sanayisinin sivil altyapılarla iç içe geçtiği bölgelerde hedef alınması, kaza riskini artırarak bölge halkının can güvenliğini doğrudan tehlikeye atmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin kritik teknoloji üretim merkezlerini korumak için güvenlik protokollerini yeniden gözden geçirmelerine neden olacak. Bu tür hibrit tehditler, sadece fiziksel saldırı riskini değil, aynı zamanda küresel ticaret ve üretim ağlarında derin bir güvensizlik iklimi yaratmaktadır. Savunma sanayisinin kritik parçalarının hedefe alınması, teknoloji transferi süreçlerini kısıtlayarak Avrupa ülkelerinin askeri kapasite gelişimini yavaşlatmayı amaçlayan stratejik bir baskı aracıdır. Uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki bu tür söylemler, savunma sanayisini sivil altyapılardan tamamen izole etme veya koruma kalkanlarını güçlendirme zorunluluğunu doğurmaktadır. Savunma sanayisinin sivil altyapılarla iç içe geçtiği bölgelerde bu tür hibrit tehditlerin artması, uluslararası hukukun ve insan haklarının korunması adına çok daha katı güvenlik önlemlerini zorunlu kılmaktadır. Bu stratejik baskıların devam etmesi durumunda, küresel teknoloji koridorlarında güvenliğin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz bir adım olacaktır. Şimdilik bu kadardı.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler Dağı. Süleymancılar Cemaati Lideri Alihan Kuruş'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün gerçekleştirilen 3. operasyonda 54 kişi gözaltına alınırken 14 kurumda kayyum ataması kararlaştı. Bu geniş kapsamlı müdahale, yapının idari ve mali yapısının devlet kontrolüne alınmasını amaçlamakta ve hukuk devletinin kurumsal denetim mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Operasyonun ölçeği, söz konusu grubun toplumsal etkisinin büyüklüğünü ve yargı makamlarının bu yapı üzerindeki yaptırımlarının ciddiyetini göstermektedir. Vatandaşlar için bu durum, kamu düzeninin korunması ve yasal mevzuata aykırı faaliyetlerin durdurulması adına kritik bir hukuki adım anlamına gelmektedir. Kayyum atamaları sadece idari bir görevlendirme değil, aynı zamanda kurumların mali ve yönetimsel şeffaflığının devlet denetimine alınması sürecidir. Bu karar, söz konusu yapının toplumsal hareketliliğini kontrol altına alarak, kamu düzenini koruma altına alma stratejisini yansıtmaktadır. Adli süreçlerin bu denli geniş kapsamlı bir yapısal dönüşüme evrilmesi, hukuk devletinin kurumsal güvenliği sağlamak adına aldığı kararlı bir tutum. Bu müdahale, sadece bireysel suçlara yönelik bir yaptırım değil, kurumsal yapının sistemli bir şekilde tasfiye edilmesi ve devletin denetim gücünün tesis edilmesidir. Kayyum atamalarının bu kadar geniş çaplı uygulanması, söz konusu yapının, yasal sınırların ötesine taşan faaliyetlerini durdurarak, kamu güvenliğini tesis etme amacını taşımaktadır. Bu süreç, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kurumların şeffaflığını sağlamak ve toplumsal dokuyu olumsuz etkileyebilecek unsurları kontrol altına almak için kritik bir denetim mekanizmasıdır. Bu geniş kapsamlı hukuki müdahale, kurumların şeffaflığını sağlayarak kamu düzenini koruma altına alan kritik bir denetim mekanizmasıdır. Devletin bu kararlı tutumu, yapının yasal sınırları aşan faaliyetlerini durdururken, hukuk devletinin kurumsal güvenliğini tesis etmeyi hedeflemek. Şimdilik kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken, Eski Londra asfalt yolu üzerinde eşit 5 yolu istikametine giden araçlar 9 dakikalık gecikme ile karşılaşıyor. Otogar bağlantı yolu ve Vatan Caddesi kavşağı çevresinde 6 dakikalık bir yığılma mevcutken, Yemişlibahçe Sokak üzerinde 5 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak akışın hızlandırılması önem arz ediyor. Bu bölgelerdeki yoğunluklar özellikle ana arterlerin üzerindeki planlı olmayan araç girişlerinin yarattığı dar boğazları açıkça ortaya koyuyor. Şehir içi ulaşımda bu tür tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, karbon salınımının artması ve gürültü kirliliği gibi çevresel sorunlara da doğrudan katkı sağlıyor. Alternatif güzergahların aktif kullanımı ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu, toplumsal refahı artıracak sürdürülebilir bir ulaşım ağı için kritik öneme sahip. Şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, toplumsal refahı ve çevresel dengeleri korumak adına temel bir zorunluluktur. Trafiğin akıllı sistemlerle yönetilmesi, sadece bireysel konforu değil, kolektif yaşam kalitesini de doğrudan artıracaktır. Şimdilik bu kadar Cağalo.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 9 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda tüm haklarının ihlal edildiğine hükmederek derhal serbest bırakılması gerektiğini karara bağladı. Bu karar, ifade özgürlüğü ve hukuki güvencelerin uluslararası standartlara uygun şekilde korunması noktasında kritik bir emsal teşkil etmektedir. Kararın uygulanması, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve demokratik hukuk devleti ilkelerini güçlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Mahkemenin bu kararı, sadece bireysel bir özgürlük meselesi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun evrensel ilkelerine olan bağlılığın somut bir sınavı. Hukuki güvencelerin ihlali olarak tescillenen bu durum, ifade özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması için kritik sınırları belirlemektedir. Kararın uygulanması, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek uluslararası arenada hukuki güvenilirliğini pekiştirmesi anlamına gelir. Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sadece kağıt üzerinde kalmadığını, yargı sistemlerinin evrensel standartlarla uyumunu denetleyen mekanizmaların işlevselliğini kanıtlamaktadır. Mahkemenin hükmü, tutukluluk sürelerinin makul sınırları, aşmasının ve kişisel özgürlüklerin korunmasındaki hukuki boşlukların kapatılması için zorlayıcı birer araçtır. Kararın uygulanması, Türkiye'nin uluslararası hukuk normlarını iç hukuk pratiğine ne ölçüde entegre ettiğini gösteren temel bir gösterge olacaktır. Uluslararası hukukun üstünlüğünü ve bireysel hakların korunmasını esas alan bu karar, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine olan bağlılığını bir biçimde test etmektedir. Hukuki standartlara uygun hareket edilmesi, demokratik değerlerin korunması adına kritik birer adımdır. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün bize sunduğu renkleri birlikte keşfedelim. İstanbul 29 derece ve %81 nemle oldukça nemli başlarken Ankara 27 derece ile çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise 32 derece sıcaklığıyla günün en güneşli noktası konumunda bulunuyor. Bu güzel günde açık havada yürüyüş yapmak için harika bir zaman, ancak İstanbul'da hafifliği tercih etmenizi öneririm. Güneşin tadını çıkaracağınız muazzam bir gün bizi bekliyor. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İyi günler Cece. Modern araçlarda sürücülerin gelişmiş güvenlik sistemlerini teknoloji karmaşasından dolayı devre dışı bırakması, üretici firmaların kullanıcı deneyimi ile güvenlik protokolleri arasındaki dengeyi kuramadığını gösteriyor. Bu durum sadece bir konfor tercihi değil, aynı zamanda otomobil üretiminde dijitalleşmenin yarattığı uyumsuzluğun somut bir yansımasıdır. Karmaşık arayüzlerin sürüş anında dikkat dağıtıcı hale gelmesi, yüksek maliyetli donanımların pratik kullanımda işlevsiz kalabildiğini kanıtlıyor. Otomobillerdeki teknolojik uyumsuzlukların yarattığı güvenlik riskleri, küresel tedarik zincirindeki kırılmalarla doğrudan bağlantılı bir üretim sancısıdır. Ukrayna'nın Rusya'daki rafineri ve petrol altyapısına yönelik saldırıları, küresel enerji arzını sarsarak akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu durum Türkiye'de ithal maliyetlerin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle dolar kurundaki hareketliliğin birleşmesiyle pompa fiyatlarında çift haneli artışlar yaşanabilir. Artan yakıt maliyetleri, lojistik giderlerini yükselterek gıda ve temel tüketim maddelerindeki enflasyon oranını yukarı çekerken, vatandaşın satın alma gücünü doğrudan zayıflatmaktadır. Artan enerji maliyetlerinin yarattığı enflasyonist baskı, sadece bireysel tüketimi değil, makroekonomik dengeleri ve halkın temel yaşam standartlarını doğrudan tehdit etmektedir. Bu döngüsel ekonomik baskıların yönetilmesi, küresel ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik bir önceliktir. Şimdilik bu kadarca.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'ü bağlantı yolunda 11 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Şile Otoyolu üzerinde Kavacık Kavşağı ve Yemişli Bahçe Sokak bölgelerinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Trafikteki bu aksamalar sadece bireysel birer mağduriyet değil, aynı zamanda kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliktir. Grafikteki bu aks sergisidir. Özellikle bağlantı yollarındaki darboğazlar, toplu taşıma entegrasyonunun zayıf kaldığı noktaları işaret ederek karbon salınımını ve gürültü kirliliğini artırmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi kısa vadeli bir çözüm sunsa da uzun vadeli sürdürülebilirliğin akıllı ulaşım sistemleri ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla sağlanabileceği unutulmamalıdır. Kentsel ulaşım stratejilerinde yapılacak yapısal reformlar, İstanbul trafiğindeki bu kronik sorunların kalıcı çözümünü sağlayacak temel unsurlardır. Modern şehircilik anlayışı doğrultusunda ulaşımın çok boyutlu planlanması, hem çevresel sürdürülebilirliği koruyacak hem de şehir yaşam kalitesini artıracaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'ü yüzü bağlantı yolunda 11 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Şile Otoyolu üzerinde Kavacık Kavşağı ve Yemişli Bahçe Sokak bölgelerinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Trafikteki bu aksamalar sadece bireysel birer mağduriyet değil, aynı zamanda kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliktir. Grafikteki bu aksergisidir. Özellikle bağlantı yollarındaki darboğazlar, toplu taşıma entegrasyonunun zayıf kaldığı noktaları işaret ederek karbon salınımını ve gürültü kirliliğini artırmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi kısa vadeli bir çözüm sunsa da uzun vadeli sürdürülebilirliğin akıllı ulaşım sistemleri ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla sağlanabileceği unutulmamalıdır. Kentsel ulaşım stratejilerinde yapılacak yapısal reformlar, İstanbul trafiğindeki bu kronik sorunların kalıcı çözümünü sağlayacak temel unsurlardır. Modern şehircilik anlayışı doğrultusunda ulaşımın çok boyutlu planlanması, hem çevresel sürdürülebilirliği koruyacak hem de şehir yaşam kalitesini artıracaktır. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Rekabet Kurulu'nun Warner Bros. Ve Paramount arasındaki devleşen birleşmeye koşullu onay vermesi, küresel içerik piyasasında tekelleşme riskini yönetmek adına kritik bir hukuki adım olarak değerlendirilmeli. Bu tür büyük ölçekli medya birleşmeleri, uzun vadede dijital yayın platformlarındaki içerik çeşitliliğini azaltarak abonelik ücretlerinde artışa ve dolayısıyla tüketicinin doğrudan maliyetine yansıyabilir. Türkiye'deki kullanıcılar için bu durum, yerel platformların küresel devler karşısında rekabet gücünü yitirmesi ve dijital hizmetlerde fiyat dalgalanmaları yaşanması anlamına geliyor. Küresel medya devlerinin birleşmesiyle şekillenen dijital ekosistemin yan etkileri devam ederken, bireysel hareketliliği kısıtlayan maliyet artışları gündemdeki yerini alıyor. Ehliyet sınavı ve eğitim maliyetlerinin 35 bin liraya aşması, yüksek enflasyon ortamında sürücü adaylarının temel bir hizmete erişimini zorlaştıran ekonomik bir bariyer oluşturuyor. Özellikle eğitim ve sınav ücretlerindeki bu keskin artış, sabit gelirli vatandaşların ulaşım özgürlüğüne erişiminde maliyet odaklı bir engelle karşılaşacağı anlamına geliyor. Bu fiyat artışı sadece bireysel bir harcama değil, aynı zamanda toplumsal hareketliliğin maliyetli hale gelmesi ve hizmet sektöründeki genel fiyat istikrarsızlığının somut bir yansımasıdır. Erişim kısıtlamaları ve yükselen maliyetler, toplumsal refahı doğrudan etkileyen ekonomik göstergeler olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Güncel gelişmelerin toplum üzerindeki bu somut yansımalarını aktararak yayınımızı sonlandırıyoruz. Şimdilik hoşça kalın Uarya.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 17 Ağustos tarihinde başlayan ikinci celsesi devam ederken, savcılık tarafından babası hakkında suç duyurusunda bulunulması hukuki süreci kritik bir noktaya taşıdı. Bu gelişme, yerel yönetimde denge ve güç dengelerini etkileyeceği gibi yargı süreçlerinin şeffaflığı açısından da kamuoyunun odağında kalacaktır. Savcılığın somut iddialar üzerine yapılacak değerlendirmeler, belediye yönetimi üzerindeki hukuki baskının boyutlarını ve sürecin gelecekteki siyasi yansımalarını belirleyecek temel bir gösterge olacaktır. Yerel yönetim süreçlerindeki hukuki tartışmaların ardından küresel ölçekteki ekonomik gerilimlere odaklanıyoruz. Tahran yönetimi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından ilan edilen ve en büyük finansal saldırı olarak nitelendirilen yaptırımlara karşı hazırlıklı olduklarını bildirdi. Bu gelişme, uluslararası ticaret ağlarında İran'ın konumunu zorlaştırırken, enerji piyasalarında fiyat dalgalanmalarına ve küresel tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabilir. Yaptırımların sertleşmesi, doğrudan dünya genelindeki petrol maliyetlerini etkileyerek, nihayetinde tüketicinin ödediği enerji faturalarında artışa neden olabilir. Küresel enerji piyasalarındaki yaptırım risklerinin ardından, şimdi doğanın sınırlarını zorlayan çevresel tehlikelere odaklanıyoruz. Ölüm Vadisi'nde gerçekleşen trajik olayda, 46,6 derece sıcaklıkta aracını çamura saplanan bir Fransız turist hayatını kaybetti. Bu durum, aşırı hava koşullarının ve yanlış rota seçimlerinin ekstrem iklim bölgelerinde hayatta kalma şansını nasıl sıfıra indirdiğini gösteren somut bir örnektir. Artan küresel sıcaklıklar nedeniyle bu tür uç noktaların tehlikesi artarken, turist güvenliği için daha sıkı denetimler ve uyarı sistemleri kritik önem kazanacaktır. İklim krizinin yarattığı uç noktalar sadece bireysel ihmalleri değil, aynı zamanda doğanın değişen dengelerine karşı küresel bir uyarı sisteminin aciliyetini ortaya koymaktadır. Bu tür trajediler, ekstrem koşullarda güvenlik protokollerinin ve çevresel farkındalığın hayati önem taşıdığını açıkça kanıtlıyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'cü bağlantı noktasında 11 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. Şehrin diğer noktalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu ve Köybaşı Caddesi gibi kritik arterlerde yoğunluk nedeniyle yaşanan gecikmeler akışı yavaşlatıyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanması veya trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri öneriliyor. Uzunçayır ve D100'cü bağlantısındaki aksama sadece anlık bir yoğunluk değil, bölgedeki yapısal kapasite yetersizliğinin ve trafik planlamasındaki darboğazların somut bir göstergesidir. Bu tür kritik kavşaklardaki tıkanıklıklar, lojistik ağını doğrudan etkileyerek ekonomik verimliliği düşürürken, acil durum araçlarının geçişini de tehlikeye atmaktadır. İstanbul gibi devasa bir metropolde bu noktaların akışa dahil edilmesi için daha dinamik ve çok boyutlu trafik yönetimi stratejileri hayati önem taşımaktadır. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu tür yapısal sorunlar, İstanbul gibi megal kentlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerini doğrudan kısıtlayan temel engellerdir. Modern şehircilik anlayışında trafiğin sadece bir akış değil, yaşam kalitesini ve ekonomik üretkenliği belirleyen kritik bir parametre olduğunu unutmamalıyız. Şimdilik bu kadar.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Donald Trump ailesinin bağlantılı olduğu World Liberty Financial adlı kuruluşun ulusal banka statüsü alması, küresel finans sisteminde merkeziyetsiz yapıların geleneksel denetim mekanizmalarıyla entegre olmaya başladığını gösteriyor. Bu gelişme, dijital varlıkların ve kripto paraların kurumsal finansın merkezine yerleşmesi için kritik bir eşik teşkil ederken, uluslararası para piyasalarında volatilite riskini de beraberinde getirebilir. Yerel ekonomilerde ise bu tür küresel hareketlilikler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları tetikleyerek doğrudan ithal ürünlerin fiyatlarına ve dolayısıyla vatandaşın temel tüketim harcamalarına yansıyabilir. Küresel finans sistemindeki dijital dönüşümün yan etkileri, otomotiv gibi büyük sanayi devlerinde üretim maliyetleri ve iş gücü dinamikleri üzerinden somut riskler oluşturuyor. Volkswagen'deki kriz süreci, sadece bir üretim aksaması değil, Avrupa sanayisinin yüksek enerji maliyetleri ve değişen küresel ticaret dengeleri karşısında ayakta kalma mücadelesidir. Gışçı temsilcileriyle yürütülen müzakereler, iş gücü maliyetlerinin artması durumunda üretilen araçların satış fiyatlarına doğrudan yansıyacağı ve nihayetinde tüketici tarafında enflasyonist baskı yaratacağı anlamına gelir. Bu tür endüstriyel tıkanıklıklar, lojistik zincirlerini bozarak ürünlerin raflara ulaşma süresini uzatır ve tedarik eksikliği nedeniyle perakende fiyatlarında %10 gibi ani artışlara yol açabilir. Sanayi devlerinin yaşadığı bu yapısal dönüşümler, küresel ticaretin ve tüketim alışkanlıklarının geleceğini doğrudan şekillendiriyor. Finansal sistemdeki dijitalleşme ile üretim sahasındaki zorlukların kesiştiği bu noktada ekonomik dayanıklılık artık çok boyutlu bir strateji gerektiriyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Koç Üniversitesi Hane Halkı Enflasyon Beklenti Anketinin Ağustos sonuçları, halkın Türk lirası üzerindeki güven kaybını ve gelecek projeksiyonlarındaki karamsarlığı çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Katılımcıların bir yıl sonraki dolar kuru beklentileriyle mevcut ekonomik göstergeler arasındaki makasın açılması, yerel paranın satın alma gücündeki aşınmanın halk nezdinde derinleştiğini kanıtlıyor. Özellikle temel gıda ve hizmet sektörlerindeki fiyat değişimlerinin hız kazanması, bireylerin bütçe planlamasında döviz bazlı koruma arayışına yöneldiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu beklentilerdeki yükseliş, yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik ortamının doğrudan tüketici davranışlarını ve tasarruf alışkanlıklarını nasıl dönüştürdüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Halkın yerel para üzerindeki güven kaybı ve döviz bazlı korunma arayışı, bölgesel ekonomik istikrarsızlıklarla doğrudan bağlantılı bir tablo çiziyor. İran'ın dış baskılar karşısında riyalini korumak için gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık döviz hareketi, yaptırımların yarattığı derin finansal çalkantıyı ve yerel para birimlerinin savunmasızlığını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tür büyük çaplı müdahaleler, sadece İran ekonomisini değil, bölgedeki ticaret dengelerini ve komşu ülkelerin döviz piyasalarındaki likidite hareketlerini doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Vatandaşın cebine yansıyan bu durum, ithal ürünlerin fiyat artışından hizmet sektöründeki maliyet baskısına kadar geniş bir skalada satın alma gücünün reel olarak erimesi şeklinde kendini gösterir. Bölgesel finansal hareketlerin ve yerel para birimlerinin yaşadığı bu kırılganlık, küresel ticaretin ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu açıkça kanıtlıyor. Ekonomik belirsizliklerin yarattığı bu tablo, hem bireysel tasarruf alışkanlıklarını hem de uluslararası ticaret ağlarındaki güven mekanizmalarını doğrudan etkilemeye devam edecek. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle Dumlupınar Caddesi üzerinde 10 dakika süren gecikmeler yaşanırken, Altunizade Kavşağı ile Küçüksu Kavşağı arasındaki Güzergah'ta 7 dakikalık bir aksama mevcut. Hacı Emin Efendi Sokak ve Doktor Kerim İncedai Sokak gibi kritik noktalar yoğunluk nedeniyle alternatif yolların kullanılmasını zorunlu kılıyor. Şehrin ana arterlerindeki bu tıkanıklıklar, özellikle iş çıkışı saatlerinde ulaşım sürelerini doğrudan etkilemektedir. Bu yoğunluklar sadece anlık birer aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve toplu taşıma entegrasyonundaki eksikliklerin somut birer göstergesidir. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıklar, bireysel araç kullanımının sürdürülebilirliğini sorgulatan yapısal sorunlara işaret ediyor. Trafiğin bu noktada yoğunlaşması, bölgedeki ulaşım ağının mevcut nüfus ve araç hacmini karşılamakta zorlandığını kanıtlıyor. Bu trafik tıkanıklıkları, kentsel mobilite planlamasında daha verimli ve sürdürülebilir çözümlerin aciliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Şehrin ana damarlarındaki bu direnç, toplu taşıma ağının güçlendirilmesi ve alternatif güzergahların etkin kullanımı gibi yapısal reformların gerekliliğini vurguluyor. Şimdi müzikle devam ediyoruz Onur.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Avrupa Birliği'nin ikinci çeyrekte enerji ürünlerinde artan ihtiyaç nedeniyle oluşan 21,8 milyar avro tutarındaki dış ticaret açığı, kıtadaki üretim maliyetlerinin doğrudan yükselmesine neden oluyor. Bu açık, Avrupa'daki sanayi üreticilerinin yüksek maliyetli hammadde tedarikine bağlı kalarak ürün fiyatlarını artırmasına ve nihayetinde tüketici enflasyonu tetiklemesine yol açıyor. Bu açığı, artan enerji maliyetleri sadece Avrupa içindeki satış fiyatlarını değil, küresel ticaret ağındaki rekabet gücünü de etkileyerek Türk tüketicisinin ithal mallarda karşılaştığı maliyeti dolaylı yoldan artıracaktır. Avrupa'daki enerji maliyetlerinin küresel ticaret ağındaki yansımaları devam ederken, şimdi odak noktamızı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gayrimenkul piyasasına çeviriyoruz. Haziran ayında SVP Totality Jess-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksinde kaydedilen %1,5'lik artış, konut sahipliği maliyetlerinin yükseldiğini ve kira fiyatlarının üzerindeki baskının devam ettiğini göstermektedir. Bu artışın doğrudan sonucu olarak orta gelirli ailelerin konut kredisi ödemeleri yükselecek ve barınma maliyetleri nedeniyle hane halka harcanabilir gelir azalacaktır. Konut piyasasındaki bu yükseliş sadece bir emlak istatistiği değil, aynı zamanda yerel hizmet sektöründe talep daralmasına yol açabilecek kritik bir ekonomik göstergedir. Konut piyasasındaki bu artış, barınma maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte tüketim harcamalarında daralmaya ve yerel ekonominin canlılığını yitirmesine neden olabilir. Bu dinamiklerin küresel ticaretle olan doğrudan bağı devam ederken şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi günler. Avrupa Birliği'nin ikinci çeyrekte enerji ürünlerinde artan ihtiyaç nedeniyle oluşan 21,8 milyar avro tutarındaki dış ticaret açığı, kıtadaki üretim maliyetlerinin doğrudan yükselmesine neden oluyor. Bu açık, Avrupa'daki sanayi üreticilerinin yüksek maliyetli hammadde tedarikine bağlı kalarak ürün fiyatlarını artırmasına ve nihayetinde tüketici enflasyonunu tetiklemesine yol açıyor. Bu açığı, artan enerji maliyetleri sadece Avrupa içindeki satış fiyatlarını değil, küresel ticaret ağındaki rekabet gücünü de etkileyerek Türk tüketicisinin ithal mallarda karşılaştığı maliyeti dolaylı yoldan artıracaktır. Avrupa'daki enerji maliyetlerinin küresel ticaret ağındaki yansımaları devam ederken, şimdi odak noktamızı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gayrimenkul piyasasına çeviriyoruz. Haziran ayında S&P Totality Jazz Schiller Ulusal Konut Fiyat Endeksinde kaydedilen %1.5'lik artış, konut sahipliği maliyetlerinin yükseldiğini ve kira fiyatlarının üzerindeki baskının devam ettiğini göstermektedir. Bu artışın doğrudan sonucu olarak orta gelirli ailelerin konut kredisi ödemeleri yükselecek ve barınma maliyetleri nedeniyle hane halkı harcanabilir gelir azalacaktır. Konut piyasasındaki bu yükseliş sadece bir emlak istatistiği değil, aynı zamanda yerel hizmet sektöründe talep daralmasına yol açabilecek kritik bir ekonomik göstergedir. Konut piyasasındaki bu artış, barınma maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte tüketim harcamalarında daralmaya ve yerel ekonominin canlılığını yitirmesine neden olabilir. Bu dinamiklerin küresel ticaretle olan doğrudan bağı devam ederken şimdilik bu kadar.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi akşamlar. Abdullah Öcalan'ın İmralı heyeti aracılığıyla paylaştığı komplo iddiası, çözüm sürecinin siyasi dengelerini doğrudan etkileyebilecek kritik bir gelişmedir. El yazısıyla kaleme alınan bu mesajda vurgulanan süreci akamete uğratma çabaları, yargı ve güvenlik bürokrasisi nezdinde güven ortamının nasıl yönetileceğine dair ciddi bir tartışma başlatacaktır. Bu tür açıklamalar, devletin iç siyasetindeki karar alma mekanizmalarında şeffaflık beklentisini artırırken, kamuoyunda sürecin geleceğine dair belirsizlikleri ve güvenlik kaygılarına tetikleme potansiyeli taşımaktadır. Bu tür ifadelerin içerdiği komplo vurgusu, çözüm sürecindeki aktörler arasında güven inşasını zorlaştıran ve devletin güvenlik mekanizmalarını alarma geçiren birer işaret fişeği niteliğindedir. Söz konusu iddialar sadece birer kişisel görüş değil, yargı ve bürokrasinin karar alma süreçlerinde dış etkenlerin veya iç dirençlerin etkisini sorgulatan yapısal bir tartışma alanı açmaktadır. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için bu tür söylemlerin yarattığı belirsizliğin kurumsal şeffaflık ve somut güvenlik protokolleriyle giderilmesi demokratik istikrar açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu iddiaların hukuki düzlemde yarattığı en büyük risk, devletin güvenlik kurumları ile sivil siyaset arasındaki koordinasyonun zayıflamasıdır. Şeffaf olmayan kanallar üzerinden gelen bu tür mesajlar, bürokrasideki karar vericilerin güvenliğe dair içsel çekincelerini artırarak uzlaşma masasının tıkanmasına yol açıp, sürecin kalıcı çözüme kavuşması için spekülatif iddialar yerine, somut ve denetlenebilir bir iletişim protokolünün hayata geçirilmesi, demokratik istikrarın korunması adına elzemdir. Güvenlik bürokrasisi ile sivil siyaset arasındaki bu kritik dengenin korunması, demokratikleşme sürecinin temel taşıdır. Spekülatif söylemlerin yerine kurumsal şeffaflığın alması istikrarı sağlayacaktır. Bu noktada net bir iletişim protokolü oluşturulmadığı sürece çözüm masasında güven boşlukları oluşmaya devam edecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 29 derece sıcaklıkta nem oranı %76 iken rüzgar saniyede 10 metre hızla esiyor. Ankara'nın kuru havasında 29 derece ve düşük nemle huzur bulurken İzmir tam bir yaz masalı sunarak 36 derece sıcaklığa ulaşıyor. Bu güzel akşamda güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkıp hafif bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu eşsiz akşamın tadını çıkarırken gökyüzünün renklerini ve serin esintiyi ruhunuzda hissedin. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Harp Akademileri kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu çıkışına doğru 18 dakikalık ciddi bir yoğunluk yaşanırken, Civelek Sokak ve Sümer bölgesinde de önemli gecikmeler kaydediliyor. Şehir genelinde yüzlerce trafik olayı raporlanırken, özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar ulaşım süresini doğrudan uzatıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi, yoğun noktaların yarattığı tıkanıklığın etkilerini azaltacaktır. Bu yoğunluk sadece bireysel bir ulaşım sorunu değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve toplu taşıma ağının yetersizliğinin somut bir yansımasıdır. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, ekonomik verimliliği düşürürken karbon salınımını artırarak çevresel maliyeti de yükseltmektedir. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, geçici bir çözüm sunsa da uzun vadede kalıcı trafik akışını sağlamak için çok modlu ulaşım sistemlerinin güçlendirilmesi elzemdir. Kentsel hareketliliğin planlı yönetimi, sadece akıcı trafiği değil, aynı zamanda yaşam

0: kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan etkilemektedir. Bu tür altyapısal sorunların çözümü için toplu taşıma odaklı bütüncül bir vizyonun hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Harp Akademileri kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu çıkışına doğru 18 dakikalık ciddi bir yoğunluk yaşanırken, Civelek Sokak ve Sümer bölgesinde de önemli gecikmeler kaydediliyor. Şehir genelinde yüzlerce trafik olayı raporlanırken, özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar ulaşım süresini doğrudan uzatıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi, yoğun noktaların yarattığı tıkanıklığın etkilerini azaltacaktır. Bu yoğunluk sadece bireysel bir ulaşım sorunu değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve toplu taşıma ağının yetersizliğinin somut bir yansımasıdır. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, ekonomik verimliliği düşürürken karbon salınımını artırarak çevresel maliyeti de yükseltmektedir. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, geçici bir çözüm sunsa da uzun vadede kalıcı trafik akışını sağlamak için çok modlu ulaşım sistemlerinin güçlendirilmesi elzemdir. Kentsel hareketliliğin planlı yönetimi, sadece akıcı trafiği değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan etkilemektedir. Bu tür altyapısal sorunların çözümü için toplu taşıma odaklı bütüncül bir vizyonun hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Ataköy kavşağından Ebeşyan Yol Caddesi istikametine doğru yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 35 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü kavşağı ve Harp Akademileri kavşağı bölgelerinde de ciddi yoğunluklar mevcut. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanarak süreyi azaltabilirsiniz. Şehrin diğer noktalarında özellikle Yıldız Posta Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında kısa süreli aksamalar raporlanıyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde yoğunlaşan bu trafik yükü, toplu taşıma

çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis'te gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama, Türkiye'nin Orta Doğu politikasındaki kararlılığını ve bölgesel sorumluluk üstlenme iradesini açıkça ortaya koyuyor. Cinayet şebekeleri ifadesiyle İsrail'in askeri eylemlerini sertçe eleştiren Erdoğan, Filistin ve bölge halklarının yeniden yapılandırılma sürecinde Türkiye'nin aktif bir destekçi olacağını vurguladı. Bu söylem sadece diplomatik bir duruş değil, aynı zamanda uluslararası hukuk çerçevesinde sivil halkın korunmasına yönelik güçlü bir savunma mesajı taşıyor. Bölgesel istikrarsızlığın sonlanması ve insani krizlerin hafifletilmesi noktasında Türkiye'nin bu net tavrı hem bölge ülkeleri hem de uluslararası kamuoyu için kritik bir denge unsuru teşkil ediyor. Bu söylem, Türkiye'nin sadece bölge halkına yönelik insani bir dayanışma değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ihlal edildiği noktalarda diplomatik bir denge aracı olarak konumlandığını gösteriyor. Özellikle yeniden yapılandırılma vurgusu, çatışma sonrası dönemde sivil hakların korunması ve kalıcı barışın tesisi için kurumsal bir çerçevenin öngörüldüğüne işaret ediyor. Türkiye bu duruşuyla uluslararası sistemin işlevsiz kaldığı alanlarda çözüm odaklı bir aktör olarak sorumluluk üstlenmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bu stratejik hamlesi sadece bölgesel bir duruş değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararlarının ve uluslararası hukukun bypass edildiği noktalarda çok taraflı diplomasiyi canlandırma çabasıdır. Yeniden yapılandırılma vurgusu, bölgedeki insani krizin geçici çözümlerle değil, demokratik kurumların tesisi ve sivil hakların güvence altına alınmasıyla kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin küresel sistemdeki ağırlığını artırırken, aynı zamanda uluslararası toplumun sivil halkı koruma konusundaki sorumluluklarını hatırlatan kritik bir uyarı niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bu kararlı duruşu, uluslararası hukukun ve insani değerlerin savunulmasında kritik bir dönüm noktası olarak kaydedilecek. Bölgesel barışın tesisi için atılan bu diplomatik adımlar, küresel sistemde sivil hakların korunmasına yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Şimdilik bu kadar Çağrı.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis'te gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama, Türkiye'nin Orta Doğu politikasındaki kararlılığını ve bölgesel sorumluluk üstlenme iradesini açıkça ortaya koyuyor. Cinayet şebekeleri ifadesiyle İsrail'in askeri eylemlerini sertçe eleştiren Erdoğan, Filistin ve bölge halklarının yeniden yapılandırılma sürecinde Türkiye'nin aktif bir destekçi olacağını vurguladı. Bu söylem sadece diplomatik bir duruş değil, aynı zamanda uluslararası hukuk çerçevesinde sivil halkın korunmasına yönelik güçlü bir savunma mesajı taşıyor. Bölgesel istikrarsızlığın sonlanması ve insani krizlerin hafifletilmesi noktasında Türkiye'nin bu net tavrı hem bölge ülkeleri hem de uluslararası kamuoyu için kritik bir denge unsuru teşkil ediyor. Bu söylem Türkiye'nin sadece bölge halkına yönelik insani bir dayanışma değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ihlal edildiği noktalarda diplomatik bir denge aracı olarak konumlandığını gösteriyor. Özellikle yeniden yapılandırılma vurgusu, çatışma sonrası dönemde sivil hakların korunması ve kalıcı barışın tesisi için kurumsal bir çerçevenin öngörüldüğüne işaret ediyor. Türkiye bu duruşuyla uluslararası sistemin işlevsiz kaldığı alanlarda çözüm odaklı bir aktör olarak sorumluluk üstlenmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bu stratejik hamlesi sadece bölgesel bir duruş değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararlarının ve uluslararası hukukun bypass edildiği noktalarda çok taraflı diplomasiyi canlandırma çabasıdır. Yeniden yapılandırılma vurgusu, bölgedeki insani krizin geçici çözümlerle değil, demokratik kurumların tesisi ve sivil hakların güvence altına alınmasıyla kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin küresel sistemdeki ağırlığını artırırken, aynı zamanda uluslararası toplumun sivil halkı koruma konusundaki sorumluluklarını hatırlatan kritik bir uyarı niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bu kararlı duruşu, uluslararası hukukun ve insani değerlerin savunulmasında kritik bir dönüm noktası olarak kaydedilecek. Bölgesel barışın tesisi için atılan bu diplomatik adımlar, küresel sistemde sivil hakların korunmasına yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Şimdilik bu kadar Çağrı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü dansını birlikte inceleyelim. İstanbul 25 derece ve yüksek nemle oldukça nemli geçerken, Ankara 26 derece ile çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise 31 derece ile gecenin en sıcak durağı oluyor. Bu güzel havada sahil kenarında yürüyüş yapmak harika olabilir. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri eşliğinde, şimdi huzur veren melodilerin dünyasına geçiyoruz. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Country, müziğin ikonik ismi, Dolly Parton'un 80 yaşında hayata gözlerini yumması, dünya müzik literatüründe bir dönemin kapanışı anlamına geliyor. Uzun yıllar boyunca hem vokal yeteneğiyle hem de sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan sanatçının kaybı, türün kültürel mirasını derinden etkileyecektir. Sanatçının eserleri ve toplumsal mücadeledeki duruşu, gelecek nesiller için önemli birer referans noktası olmaya devam edecektir. Parton'un kariyeri sadece müzik üretimiyle sınırlı kalmayıp, country müziğin ana akım medyadaki yerini sağlamlaştıran ve türün cinsiyetçi bariyerlerini yıkan önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Sanatçının kurduğu vakıflar aracılığıyla çocuk hakları ve eğitim için yürüttüğü çalışmalar, sanatın toplumsal refahı artırma gücünü kanıtlayan somut birer örnektir. Bu kayıp sadece bir şarkıcının gidişi değil, aynı zamanda güçlü kadın figürlerinin kültürel mirasta nasıl kalıcı izler bırakabileceğinin simgesel bir vedasıdır. Dolly Parton'un mirası, müzik endüstrisinin sadece ticari bir alan değil, aynı zamanda toplumsal değişim için güçlü bir araç olabileceğini kanıtlıyor. Sanatçının yıllar içinde inşa ettiği kültürel sermaye, popüler kültürün kadınların liderlik rollerini ve ekonomik bağımsızlıklarını destekleme potansiyelini dünya çapında görünür kıldı. Bu ikonik figürlerin kaybı, koruma altına alınması gereken kolektif bir hafızanın silinmesi anlamına geliyor. Bu nedenle eserlerinin akademik düzeyde korunması gelecekteki sanatsal üretimler için temel teşkil edecektir. Dolly, Parton'un sanatsal ve toplumsal mirası, kültür dünyasında silinmez bir iz bırakarak gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecektir. Bu önemli kaybın ardından, sanatın dönüştürücü gücünü vurgulayan eserleri, kolektif hafızamızda yerini koruyacak. Şimdilik bu kadar John.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Gültekin Sokak ve Muallim Naci Caddesi arasındaki yoğunluk nedeniyle yaklaşık 7 dakika gecikme yaşanırken, Hasanpaşa Septi çevresinde 5 dakikalık aksamalar görülüyor. Dereboy Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesi hatlarında 4'er dakikalık gecikmeler yaşandığı için sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Düz Kuzey Yolu üzerinde devam eden yoğunluk, gece geç saatlerde dahi trafiği etkileyerek ulaşım sürelerini uzatmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve ana arterlerin üzerindeki aşırı yükün somut bir göstergesidir. Özellikle D-110 Kuzey Yolu gibi kritik hatlarda yaşanan gecikmeler, lojistik akışın kesintiye uğraması ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetinin kısıtlanması riskini taşımaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları seçmesi, sadece kişisel konfor için değil, toplu ulaşım ağının genel işleyişini korumak adına da büyük önem arz ediyor. Anne adına var diyor Gülemur. Kentsel ulaşım ağındaki bu dar boğazlar, sürdürülebilir şehir planlamasının aciliyetini ve altyapı yatırımlarının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Trafik akışındaki her bir dakikalık aksama, ekonomik verimliliği doğrudan etkilediği gibi kentsel hareketliliği de sekteye uğratmaktadır. Şimdilik bu kadar doğru.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak, 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Gültekin Sokak ve Muallim Naci Caddesi arasındaki yoğunluk nedeniyle yaklaşık 7 dakika gecikme yaşanırken, Hasanpaşa Septi çevresinde 5 dakikalık aksamalar görülüyor. Dereboyu Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesi hatlarında 4'er dakikalık gecikmeler yaşandığı için sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Düz Kuzey Yolu üzerinde devam eden yoğunluk, gece geç saatlerde dahi trafiği etkileyerek ulaşım sürelerini uzatmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve ana arterlerin üzerindeki aşırı yükün somut bir göstergesidir. Özellikle D-110 Kuzey Yolu gibi kritik hatlarda yaşanan gecikmeler, lojistik akışın kesintiye uğraması ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetinin kısıtlanması riskini taşımaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları seçmesi, sadece kişisel konfor için değil, toplu ulaşım ağının genel işleyişini korumak adına da büyük önem arz ediyor. Anne adına var diyor Gülemur. Kentsel ulaşım ağındaki bu dar boğazlar, sürdürülebilir şehir planlamasının aciliyetini ve altyapı yatırımlarının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Trafik akışındaki her bir dakikalık aksama, ekonomik verimliliği doğrudan etkilediği gibi kentsel hareketliliği de sekteye uğratmaktadır. Şimdilik bu kadar doğru.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi geceler. Mazlum Abdi'nin Suriye Demokratik Güçlerinin bağımsız askeri güç olarak varlığını feshettiğini açıklaması, bölgedeki müttefiklik dengelerini ve yerel yönetim yapısını kökten değiştirecek kritik bir gelişmedir. Bu karar, STDD'nin bugüne kadar yürüttüğü askeri misyonun resmen sona erdiği anlamına gelirken, bölgedeki kontrol mekanizmalarının yeniden yapılandırılacağı bir süreci tetiklemektedir. Kurumsal kimliğin sonlanması, sivil halkın güvenliği ve bölgedeki yerel yönetimlerin meşruiyeti üzerinde doğrudan etki yaratarak, uluslararası aktörlerin sahada yeni pozisyonlar almasına neden olacaktır. Bu yapısal dönüşüm, bölgedeki güvenliğin sadece askeri değil, doğrudan idari ve sivil bir krize dönüşme riskini barındırmaktadır. Merkezi otoritenin boşalması durumunda, yerel halkın temel hizmetlere erişimi tehlikeye girebilirken, güç vakumunun doldurulma çabası çatışmaları derinleştirebilir. Uluslararası hukukun koruyucu kalkanı zayıflayan bu noktada, sivil hakların korunması için acil ve koordineli bir insani yardım stratejisi hayati önem taşımaktadır. Bu yapısal dönüşümün en kritik boyutu, askeri kimliğin kaybıyla birlikte inşa edilecek sivil yönetimin uluslararası hukuk uygunluğunu nasıl sağlayacağıdır. Bölgedeki silahlı grupların yerini alacak idari kadroların meşruiyeti, bölge halkının temel hak ve özgürlüklerini korumak için hayati bir öneme sahip olacak. Bu süreçte merkezi otoritenin yokluğunda oluşabilecek boşluklar, bölgenin istikrarını tehdit eden paramiliter yapıların veya radikal grupların araya girmesine zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla sivil toplumun güvenliği için askeri güçten sivil yönetime geçiş aşamasında şeffaf ve uluslararası denetime açık bir yönetim modelinin kurulması şarttır. Sivil yönetime geçiş sürecinde uluslararası denetimin sağlanması, bölgedeki insan hakları ihlallerini önlemek ve kalıcı bir barış inşa etmek için en temel güvence olacak. Bu yapısal dönüşümün şeffaf yürütülmesi, sivil halkın güvenliğinin tesis edilmesinde belirleyici rol oynayacaktır. İyi geceler.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Hülya Sokak ve Muallim Naci Caddesi arasında 6 dakika, Kemalaltı ile Dolmabahçe hattında 4 dakikalık yoğunluklar yaşanıyor. Lütfi Aykaç Bulvarı ve Barbaros Sokak bölgelerinde 3'er dakikalık gecikmeler mevcutken, Hekimsuyu Caddesi geçişlerinde de trafik akışı yavaşlıyor. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanarak akıcı bir sürüş sağlayabilirsiniz. İstanbul'un bu kritik noktalarındaki yoğunluklar sadece anlık araç yoğunluğundan değil, kavşak tasarımlarının kapasitesinin aşılmasından kaynaklanıyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan bu yavaşlamalar, lojistik taşımacılığın sürekliliğini ve sürücülerin güvenliğini doğrudan etkileyen yapısal sorunlara işaret ediyor. Bu bölgelerdeki alternatif güzergahların kullanımı, sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki trafik yükünün dengeli dağılımına da hizmet etmektir. Trafik akışını optimize edecek alternatif güzergahların kullanımı, hem şehir içi lojistiğin verimliliğini artırıyor, hem de sürücü güvenliğini önceliklendiren bir ulaşım kültürü oluşturuyor. Bu stratejik yönlendirmelerle trafik yükü dengelenirken, İstanbul'un ana arterlerindeki tıkanıklıklar minimize edilmektedir. Şimdilik bu kadarca.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu paylaşmaya geldim. Ana leonunu paylaşmaya geldim. İstanbul 24 derece sıcaklıkla nemli bir gece yaşarken, Ankara ve İzmir'in açık havası akşamın tadını çıkarmak için harika görünüyor. Özellikle İzmir'deki 28 derecelik sıcaklık bu gece tam bir yaz rüyası sunuyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek ruhunuza çok iyi gelecektir. Anı, gökyüzünün bu eşsiz huzuruyla geceyi taçlandırırken, şimdi müziğin büyüleyici dünyasına geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyor.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi, yolu ile Dereboyu Caddesi arasında yoğunluk nedeniyle 9 dakika gecikme yaşanırken, Portakal Yokuşu ve Abdi İpekçi bölgelerinde kısa süreli aksamalar kaydediliyor. Hekimsi Caddesi üzerinde devam eden yol çalışmaları, Habibler Hazdal hattını etkilemekte olup, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması önerilmektedir. Şehir genelinde 152 olay raporlanırken, özellikle kritik kavşaklardaki yoğunluk akış hızını doğrudan kısıtlıyor. Söz konusu yol çalışmaları ve buna bağlı trafik yoğunluğu, sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım altyapısının modernizasyon sürecinin kaçınılmaz birer yan etkisidir. Özellikle Habibler Hazdal hattındaki müdahalelerin uzun vadede akış güvenliğini artıracağı öngörülürken, bu süreçte sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, toplumsal hareketliliğin sürekliliği açısından kritik önem taşımaktadır. Kritik kavşaklardaki hız kısıtlamaları, trafik yoğunluğu kadar çevresel güvenlik standartlarının korunması adına da stratejik birer önlemdir. Kentsel altyapı yatırımlarının yarattığı bu geçici aksamalar, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekli maliyetleri temsil etmektedir. Trafik akışındaki bu dinamikler takip edilmeye devam ederken, şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil, Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi, yolu ile Dereboyu Caddesi arasında yoğunluk nedeniyle 9 dakika gecikme yaşanırken, Portakal Yokuşu ve Abdi İpekçi bölgelerinde kısa süreli aksamalar kaydediliyor. Hekimsi Caddesi üzerinde devam eden yol çalışmaları, Habibler Hazdal hattını etkilemekte olup, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması önerilmektedir. Şehir genelinde 152 olay raporlanırken, özellikle kritik kavşaklardaki yoğunluk akış hızını doğrudan kısıtlıyor. Söz konusu yol çalışmaları ve buna bağlı trafik yoğunluğu, sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım altyapısının modernizasyon sürecinin kaçınılmaz birer yan etkisidir. Özellikle Habibler Hazdal hattındaki müdahalelerin uzun vadede akış güvenliğini artıracağı öngörülürken, bu süreçte sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, toplumsal hareketliliğin sürekliliği açısından kritik önem taşımaktadır. Kritik kavşaklardaki hız kısıtlamaları, trafik yoğunluğu kadar çevresel güvenlik standartlarının korunması adına da stratejik birer önlemdir. Kentsel altyapı yatırımlarının yarattığı bu geçici aksamalar, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekli maliyetleri temsil etmektedir. Trafik akışındaki bu dinamikler takip edilmeye devam ederken, şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil, Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Albay Faik Sözdener ve Muvakkithane caddeleri üzerindeki tıkanıklık nedeniyle 2 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Hekim Suyu, Çoban Çeşme Edirne Kapı ve Profesör Doktor Turan Güneş gibi kritik güzergahlarda devam eden yol çalışmaları ulaşımı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif yolların kullanılmasını öneriyorum. Özellikle Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak kesişimlerinde çalışma nedeniyle oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı projelerinin modernleşme sürecindeki kaçınılmaz bir sancısıdır. Özellikle Çoban Çeşme ve Edirne Kapı gibi stratejik kavşaklardaki çalışmaların uzun vadede ulaşım kapasitesini artıracak olması, bugünkü mağduriyeti yapısal bir gelişim için gerekli bir bedel haline getiriyor. Şehir planlamasında bu tür geçiş süreçlerinin doğru yönetilmesi, toplumsal refah ve güvenli ulaşım haklarının korunması açısından büyük önem arz ediyor. Kentsel dönüşümün getirdiği bu geçici zorluklar, modern ve güvenli bir ulaşım altyapısının inşası için kritik birer aşamadır. Planlı şehircilik anlayışı çerçevesinde yürütülen bu çalışmaların denetimi, vatandaşların ulaşım hakkını korumak adına en temel öncelik. İyi geceler.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede. cupreading.com